aşk için gelmişiz cihane. Dostu sevmektir işimiz. Allah der her bir zerremiz. Ayar görenden bize ne? Yer gök seslenir her dem. Allah. Benlikten geçmiş olanın yarıdır Allah. Aşkı bulmuş olan dünyayı neylesin? Her dem sesleniriz.